kalandiyarato mare jiraro ba kalandiyarato amatiya kakiri kalandiyarato nde yasa kamwo kalandiyarato mare mrebe ba kalandiyarato mariya kamana kalandiyarato mureya koilo wo kalandiyarato maniyandiriyo kalandiyarato mamam sobiyo kalandiyarato mamam ndir sayo kalandiyarato mamamadi ndogo kalandiyarato mamadi mandogo kalandiyarato niyandigidiya kalandiyarato am tugo kubuo kalandiyarato mamama gongano kalandiyarato.